0: kullandım. Bu reyde bir de daha para kazandım. Bu reyde bana göre sırlandım. Bir kullandım. Valla bu reyde yarınlar da bir tane sürü. Bu reyde da bir tane sürü. Bu reyde da bir tane sürü. Bu reyde da bir tane sürü. Bu da bana hem ilmada. Ya bu sürü de bir sürü. Bu reyde da bir tane sürü. Bu reyde da bir tane sürü. Bir bali. Artık bir de bir sürü. Bu reyde da bir tane sürü. Sonuna bu reyde da aynı sürü. Aynı sürü. Adını çizem de gördüm. Ama harun. Yani her son da var. Yani her son da var. Bana sürü de var. Bence daha bu an bu ki. Yani da çünkü. Bizler çünkü. Sikrin lobe. Mavi bir lori. Mavi bir lori. Buntu. Brown. Kendin. Bilbu. Robuna ito nasa da ito. Soporta. Yoksa bu etkisi en kolorsa. Bu kadar ben bu informatik bulunma. Bu baytor. Arif kumasıysa. Bu baytor. Kendine bittik tanis. Olmaz bu şeytin sakin. Bu akkada bir bittik tanis. Bir fotoğraf bir şeytan. This is Radio Urban, 92.8 MHz.
1: Except in the poor art maker house, I'm sorry. I'll be there and put the answer to the bill.
0: Usta,

Nevin de bir mesleği ve ben buna verdik de bir konuşan deyip elinde sana sınır etkabı mı? Sen sınır etkabı mı? Sen sınır etkabı mı? Sen sınır etkabı mı? Sen sınır etkabı mı? Sen sınır etkabı mı? Sen sınır etkabı mı?

Rusya'da. Bir prosedür var. Bir tatsan da. Yani bir mahsara var gibi.

Azize Sanyadan Kayıcı'nın ise Kural İkilatçıları programı çocuk güçlü zancarı gönderildiğine abone olan mesai anlayacağız. Sen de kapı sınavı sabah harbi gibi olarak konuşan bir sabah.